Iyi olgun cüna sizdeki. Acayipler onu canın saçtı. Bizde tolkılarımız böyle. Tolkınımız, masafamız, manzilimiz bitti. Masafalar ise harxıl ve sizin mekringizini, sizin itibarınızını keliyatken haberlerden his kılıç cüneyen bir maraqlı hesaplanadık. Amin Umar Bek Sultan Muradov, Hit Lunch Desturi, Hit FM, FM 98 ve canlı efirine o ziyan alıcıda devam ettiremen. Onu 26, paytaxtımızı saat millere ve bugün yün ayını 5. senesi yaz mafsumu kırıp geldi. Yaz faslı sizge gök yaptı mı? Yok ki hali yaz gemansla şükür gürmediyiz mi? Bahar keyfiyet hali sizini terk etkeni yok mu? Ha, tinoşlarımızdan yetip gelgen haberlerge itibar karatamız. Kanı Furkat eki biz bilenler. Assalamu aleyküm Umar deyip. Avzaliki ne gamif haber kaldırmaktılar. Avzaliki sabırın salamet bulin. Harman Umar Khan yakışımızız. Bizler şu yerde işte yapmız diye. Zila Alakhan haber yubar gene keler. 47. marşrut işte yaptı. Balan kıldım radyonu. Yengilikini işte işte rahmet deyip haber kaldır gene keler. Aman bulin çerçemeyi. Rahmet sizge haber için. Yenginamege itibar karatamın. Assalomu alaykum. Biz avtobuslar doimo birgamiz. Biz doim Hit FM'da ishlashga tayyormiz. Rahmat sizga. Sog'omon bo'ling Umarbek. Befoyda yo'lovchilarga gapirish, 72-chi yo'nalishda Ma'murjon yo'l kirani ham to'lamasdan yuradiganlar juda ham ko'p deb xabar yuborgan ekanlar. Ha, Ma'murjon aka, endi hammani insof o'ziga, lekin mana bu yoqiga kameralar ishga tushsa tekshirilsa sentyabr oyidan balki o'sha to'lovni amalga oshirish uchun shu avtobusga chiqish bilan to'lovni amalga oshirish uchun balki bitta xodim qo'yilarmikan yoki qandaydir bir tekshiruv. Menimcha hammasi hisob kitobli bo'lsa kerak. Izzatbek yozyaptilar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar deb xabar qoldiribdilar. Izzatbek, sog' omon bo'ling. Siz so'ragan xonandani taronalari bizning playlistimizda yo'q. 67-chi yo'nalish biz bilan birga ekan, juda ham zo'r. Shu yerda Abdurasul akaga salom deb xabar yuborgan ekanlar. Bobur Saidov, Bobur aka omon bo'ling. Kengi nomam, assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz? Mohinur kelmadimi deb yozgan ekanlar Muzaffar aka Norqulov. Yo'q, bugun Mohinur kelmaydilar. Nasib qilsa, kengi haftadan balki ishga tusharlar. Sog'omon bo'lsinlar. Kengi nomam? Yo'q, ular ular yozgan kengi xabar. Ura dam olish 21 kun. 18-chi iyunda uchaman vatanga. Hamma musofirlarga omad. Latviyadan Muzaffar bu xabarni egasi hisoblanadilar. Asadan Xolmatov esa hozir bizni Labo avtomobillarida, aynan radioyimiz hududida tomonidan tinglab ketayotgan videoni bizga yuborgan ekanlar. Asadan aka, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum Umar aka, yaxshimisiz? Ha, Umarbek, yaxshimisiz? Biz Yasmin Fani tikuv sexida ishlayapmiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, charchamaylarda ya. Xabar yuborgan 2824 raqamigasiga ham va ularda hamkasblarga ham va aynan mana shu sexda ishlayotgan barcha chevarlarga ham Hit FM radiosi nomidan salomlar. Umida Sobirova yozyaptilar, assalomu alaykum Umarxon, meni yo'limni to'sib ketishdi deb yozgan ekanlar. Nimaga to'sib ketishdi, nima bo'ldi? 7909 raqamiga siz Zikr 832 Umidaxon yo'llarini to'sib ketibdi, yo'llarini siqib ketibdi. Eh Umidaxon, mayli asablarni asrang, orqaga tashlang, to'sib ketgani bilan oldiga borib bu gapirishingizni baribir foydasi yo'q, baribir vaqtdan yutqizasiz, o'zingizni asablaringizdan yutqizasiz. Shunday ekan, yuragingizni keng qiling, mayli indamang, ko'rib turgan bor. Ko'nglingizni keng qiling. Hit FM'ni mazza qilib eshitishda davom eting. Xo'p, Sunnat aka yozyaptilar. Umar, Abobil qushi nima bo'ldi? Uchib ketdimi deb yozgan ekanlar. Sunnat aka va qiziqayotgan boshqa tinglovchilarimizga aytib o'taman. Xo'p, bu borada qushlarni himoya qilish markazimi, shuna bir markazmi, shunaqa guruh bor ekan. U yerda insonlar topib olgan qushlarini rasmga olib, men mana shunaqa qush topib oldim, kimga murojaat qilishim kerak deb yozsangiz, suratlarini yuborsangiz, kerakli yo'nalishni berib yuborishar ekan. Menga ham mana shu guruhni tashlashdi va men o'sha strich deb atalar ekan bu qush, o'sha ilm fan tilida strich deb atalar ekan, qora uzun qanot. Va men ana shu qora uzun qanotni suratini guruhga yubordim va u yerda mana shu insonga yuboring, bu inson mana shu qushlar bo'yicha mutaxassis hisoblanadi degan bir nomi keldi va u insonni kontaktini yuborishdi. Men uni inson bilan bog'landim va kuni kecha mana shu qushni olib borib qo'ydim. Haqiqatan men uni boqolmas ekanman, boqishga harakat qildim, o'sha kerakli bo'lgan hashoratlarni og'ziga soldim, lekin yemadi, yutgani yo'q. Suv ichirmoqchi bo'ldim, yo'q, suv ham
qochmadi. Endi qush uvol ketmasin. Har holda u ham tirik jonzot, tirik jon hisoblanadi. Odam baribir achinadi. Mabodo o'lib bo'lib qolsa, baribir odamni ko'ngli g'ash bo'lib, o'zini aybdor his qiladi. Va darhol o'sha insonni oldiga yetkazdim. Bu insonda bunday qushlardan biri juda ham ko'p ekan. 60 ga yaqin shunday qushlari bor ekan, polaponlari ham bor ekan. Bu inson o'sha qushlarni parvarish qilib, keyin kerakli holatga kelganida uchirib yuborar ekan. Va men esa juda ham xotirjam bo'ldim. Yaxshi bo'ldi deyotgan edim. Kecha ona jonimlar bilan borib buni tashlab keldik va bir-birimizga yaxshi bo'ldi. Kasal bo'lib qolsa nima qilardik? Baribir uvol ketib qolmasin degan bir o'y-xayollar bilan unga topshirib, ko'nglimiz xotirjam bo'lib keldik. Va u inson aytadi, veterinar ekan endi u. Aynan mana shu qushlar bo'yicha juda ham bir yaxshi tushunar ekan. Voy, bu kichkinasi ekan. Yetilib qopti, bu uchishga tayyor, bu uchmoqchi. Bu yaxshi, gavdalari ham yaxshi ekan, juda chiroyli holatda ekan. Shunaqalarni olib kelishadi, semiz deyishadi. Juda ham bir uni ozdirish kerak. Pompaloq bo'lib ketgan qushlar ham bor deb qo'yadilar. Xullas, mana shunaqa qushlar, mana shu qush haqida ham yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lib, o'z egasiga topshirib, ko'ngil xotirjamlikda qaytib keldik. 2-3 kun boqar ekanlarida, keyin uni kengroq joyga olib chiqib, uchirib yuborar ekanlar. Xullas, mana shunaqa ajoyib xabarlar sunnatiga sizga eslatgan ingizga va so'raganingiz uchun kattakon rahmat. Davom etamiz do'stlar. Jonli efirdan uzoqlashishga ne hojat, to'g'rimi?

Toshkent ko'chalarida yurgan jamiki go'zallar uchun siz bir donasiz, bir donasiz, yagonasiz demoqchiman. Ayollarimizda shunday go'zallik va latofat hech qachon yo'qolmasin. O'zbek ayollariga yetadigani yo'q. Akbarning donosi, meni sevgi izhorimni qo'yib bering, mana shu tarzda sevgi izhor qilaman men yorimga debdilar. Mana Akbar aka, donoxonni sevgi izhorlarini eshiting.

her zaman seninle. Belki ölürüm ama aşkım sonsuza dek yaşarım. Seni sevdim.

yeter bolsun senge eyor yürek tole muhabbet bor meni şunday takrar takrar sevsin joning beri boring beri dilda yotgan zoring beri meni har kun yo'qlab kelib sevsin chaqirsam zum deb labba gulim desam bitta jilmay otabekning kumushiday sevsin bahorday gul ochib iforing xat